0: Merhaba, merhaba.
1: Perdone.
0: Yine kahve yapıyorum. Biz o yemeği pazarı.
1: My apologies, don't say now. Copy, clear refusal, AME.
0: Thank you.
1: Stand for my apologies.
2: Hey, Tulsi.
1: Can I get a copy on please?